sallallahu aleyhi ve sellem diye yabancı inşallah dua edin ya Rabbel Alemin istahu el dalila sufufakum beynat tasviyeti sufufu min davami salat